Yanji bi faal maam kan ni may mun na mag na mi ngi dekk bu mi gacci ci wala mboj Atanjay may mun na fatim borto Mbayo Abdoulaye degat mboj ma dess ci ndan ma

Ya dinliyorum. Soko fuuta wiyaani noon. Fuuta wii ko ɓuri sabo donde musoogi donde e Mamoudou donde e Mala donde YouTube jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto innde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala Seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelaɗo mbeɗa yettini ɗum.